0: Niçin topluyor benden iyilik? Niçin topluyor mutlaka olay? Yapadın neden yıvasandık? Çapraz bir vedat, o ki beynimle olay.
1: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hobbi rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!